Ella dişkiden şikiden şikiden şikiden şikiten şikiten şikiten şirili kokotti baladadaş Yine tudu peytu amoru Brasil Ella dişkiden şikiden şikiden şikiten şikiten şikiten şikiten Şirili kokotti baladadaş Yine tudu peytu amoru Brasil Okke yabayana ten Ten şeyde di koko ten Pulseyde di oro ten Amor du Brasil ten Ten balagadaş işten